0: dikkatli raporlarını yayınlık işleri. Farklı zaman bir şey yapmak.
1: Tennessee.